Ama Çemo Fıça, hala verdi şen tan var bıco. Uşen genet soğuş. Am tutis sopel sert